0: Wala na po. Ay,
1: para kung ano lang yun, bro, baksihan na, hindi ba rin.
2: Pero si Kati kaya mo naman yun. Bago
3: Kati din. Kati din.
1: Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din.
2: Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din. Kati din